BTS buradaydı. Dynamite 7.07 Serdar. Keyifli sabahlar. Radyo Feremen'de sabah moduna hoş geldiniz. Ben Serdar. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi 7'den 10'a müzik dünyasının fenomenlerini dinliyor ve yepyeni günün sabahına eşlik ediyoruz.

0: Mutlu sabahlar, Serdar ben. Sabah modundasın. Birazdan bakalım kimleri dinliyoruz. Sia harika sesiyle burada olacak. Unstoppable. Öncesinde ise M4S, Fallen Angel, kaçırma.
1: Reklam. Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan

0: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
1: De yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Evde huzurla, yolda güven.

0: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayiniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

futbolcu olsam ve maç öncesi bu şarkı çalsa stadyumda kesinlikle benim motivasyonumu çok daha artırırdı. Bir güç ve motivasyon şarkısı da diyebiliriz bunun için. Unstoppable, yani durdurulamaz. Sia buradaydı. Sabah modundasın. Çimza Akov ve Kasango ile devam. Fire Fire.

0: Yıllar öncesine bir Radio Killer hitini hatırladık. Hep birlikte Rumen elektronik müzik grubunun dönemin sevilen popüler single'larından bir tanesiydi bu, Lonely Heart. Günaydınlar, mutlu sabahlar. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Birazdan Zürfest of Enzao'yu en vakiyle dinleyeceğiz. Daha öncesinde The Silent Partner ve IVH, I'm Learning, kaçırma.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında. Lezzet.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimi.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere.

0: Güven diye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar güven diye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes güven diye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğunken Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde açık seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi Sultan Gazi Kağıthane, Zeytinburnu Haliç etkili. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar oldukça yoğun. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen.

Zerb Sofia Enzo en Vaki ile buradaydı. Öğrencilere bir sorun var. Ders çalışırken yapay zeka araçlarını ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Avrupa'da bununla alakalı geniş çaplı bir araştırma yapılmış, detayları birazdan paylaşacağım. Sabah modunda şimdi ise French Montana, Ever Since You Left Me.

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

oluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden

0: Büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı
1: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zalif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finez'de tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçen. Geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer. Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak amirli futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda I grubunda Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. I grubunda Irak Norveç'e 4-1 mağlup oldu. Dünya Kupası'nda K grubunda Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile saat 20'de karşı karşıya gelecek. Saat 23'de ise L grubunda İngiltere ile Hırvatistan karşılaşacak. Amirli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.30'da.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: 8 oldu saatler. Günaydınlar. Radyo Fermen'de sabah modunda Olivia Dean zamanı So Easy.

LGS geride kaldı. Acaba LGS çalışanlar yapay zekayı bu süreçte ne kadar kullanmışlar? Avrupa'da bir araştırma yapılmış. Öğrencilerin %98'i yapay zeka araçlarını aktif olarak kullanıyormuş ve bunun temelinde de yapay zekaya ödev yaptırmak yatmıyormuş. Yani öğrenciler daha çok işte zihinsel yükü azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla yapay zekayı kullanıyorlarmış. Yani not almak için, uzun metinleri özetlemeleri için ve beyin fırtınası, fikir üretme gibi amaçlarla yapay zekayı tercih ediyormuş öğrenciler. Yani anlaşılan yapay zeka eğitimde oldukça verimli kullanılıyor. Şu aşamada öyle gözüküyor en azından. Sabah moduna David Guetta, Teddy Swims ve Tozera ile devam.

0: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Fenomen de yeni.
3: This is the best song. Listen to our new single, My

yılın ilk çeyreğinde dinleyiciyle buluşan şarkılardan bir tanesi oldu. Özellikle ilk haftalarda sosyal medyadaki kısa tanıtımlarla viral olan şarkılardandı. The Bossa Magnetic. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. Birazdan David Guetta'yı Memories'i dinleyeceğiz. Hemen öncesine ise bu defa The Second Voice Let Me Be ile radyonda olacak. Kaçırma.

0: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki
1: AGESA. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Evde huzurla, yolda güven.

0: hayırlı, afiyet de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
2: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Radyo Fenomen.
5: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
6: Sabah Modu.

ve teknolojinin geldiği nokta muazzam icatları da beraberinde getiriyor. Mesela robot tekneler. Duymuş muydunuz okyanuslardaki plastik kirliliğiyle mücadelede nihayet yüzümüzü güldüren bir teknoloji tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor ve işte deniz yüzeyindeki plastik atıkları adeta bir elektrikli süpürge gibi içine çekiyor bu robot tekne. Tabii üstünde güneş panelleri var ve bu sayede hiçbir şekilde fosil yakıt kullanmıyor. Haliyle karbon salınımı sıfır ve yapay zeka destekli kameraları sayesinde sudaki canlıları plastik atıklardan ayırt edebiliyor. Yani canlılara da zarar vermiyor. Bu sayede çok daha temiz denizler, okyanuslar gelecekte bizleri bekliyor olabilir. Tabii işin insan boyutu, insanların yaptığı kirlilikler, onları herhalde yok etmek o kadar da kolay olmayacak değil mi? Sabah modunda Anima ve Lisa'yla

0: popüler filmin ilk yılı yani yıl dönümü önümüzdeki günlerde kutlanacak ve bir ay boyunca dünya genelindeki seçili sinemalarda filmden şarkılara izleyicileri de eşlik edebileceği özel seanslar düzenleniyormuş. K-pop Demon Hunters Cast 100 Yaşında Golden. İyi sabahlar, keyifli günler. Radyo Fermen'de sabah modundasın, ben Serdar. James Young ve Infinity. Birazdan radyonda daha öncesinde Lady Gaga ve Doechii dinleyeceğiz. Runway, kaçırma. Reklam.
1: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Kaybettiğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Merter Topkapı, Çağlayan Mecidiyeköy, Aksiyon'da Halıcıoğlu Haliç, Edirne Kapı Merter, Haramidere Beylikdüzü aralıklarla etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa Mahmut Bey etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de

James Young Infinity ile buradaydı. Dua Lipa'nın İtalya'daki düğününün yankıları devam ediyor. O kadar fazla gürültü yapmışlar ki çevre sakinlerine kişi başı 5000 sterlin ödemek zorunda kalmışlar. Böyle iddialar var sabah modunda, birazdan paylaşacağım. Şimdi ise Hugo ve Salt

ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır, kaçmasın yaz, tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
0: getir. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
4: Aşkı kalbimin.
6: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.

0: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
1: gelecek. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak amirli futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda I grubunda Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. I grubunda Irak, Norveç'e 4-1 mağlup oldu. Dünya Kupası'nda K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile saat 20'de karşı karşıya gelecek. Saat 23'te ise L grubunda İngiltere ile Hırvatistan karşılaşacak. Amilli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.30'da.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saatimiz 9. Radyo Feriment'te sabah moduna M4S ve Fallen Angel'la devam ediyor şimdi.

Sicilya'da düzenledikleri düğün sebebiyle yolları ve kamusal alanları kapatmışlar ve haliyle Palermo halkı da epeyce tepki göstermiş buna. Tabii organizasyon ekibi ise gürültü ve kısıtlamalardan rahatsız olan bazı çevre sakinlerine bu durumu telafi etme amacıyla kişi başı 5000 sterlin ödemiş. En azından öyle iddia ediliyor. Yani bir nevi onlara sus payı vermiş. Dua Lipa, Blackpink'le Kiss & Make Up'ı dinledik. Sabah modunda şimdi Becky G.

0: hitini hatırlayacağız birlikte. Tiamo. Öncesinde ise Bibi Rexha ve Faithless burada. New Religion. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7.
1: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapın.

0: Akses 25 yaşında.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak.
4: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Seviyorsan sebebi çok.
6: Sınavsız beklemesi yok. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancım net, sigortam net.
7: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe Express. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet...

0: kurtulun. Envara, envara, bankanın güzeli.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

sonbahar aylarında üçüncü kez anne olmuştur. Rüyanda ve çocuk bakımı konusunda biraz tavrı net gibi gözüküyor. Açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Başkası baksın diye doğurmadım diyerek bakıcılara rest çekiyormuş Rüyanda ve çocuklarıyla bizzat ilgileniyormuş. Tabii bunu ne kadar başarabilir uzun süreli, bu da merak konusu. Çünkü aynı zamanda stüdyoda ve yeni albüm çalışmalarına devam eden bir isim Rüyanda. Ona Tiamo ile kulak verdik ve sabah moduna Metaboy ve Samsara ile devam şimdi. Yalan.

0: Lea'nın sesiyle buluştu ve yıllar öncesinin 50 Cent'i PIMP'ye bambaşka bir yorum. Dimitri Vegas, Like My Felix'en ve Lea'dan dinledik Heard About Me. Radyo Fenomen'desi Mutlu Sabahlar, Serdar mikrofonda, sabah modunda bir Ayola hiti. Home Eye ülkemize de canlı performans sergileyen bir grupta, öncesinde ise DJ Koca Michiko Kaşıma.
1: Reklam. Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Biz de hızlıydık. Zamanında Asus peşinde koşmadık. Bir zamanlar biz de kendine gel, en mühimi de yaşına göre davran.
2: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık. 1000 megabite varan hızıyla internet, TürkNet. İnternet, TürkNet.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
4: Tek aşkı kalbimin.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu.

0: Sana afiyet de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de sen...

Geçmiş aylarda resmi kabuller için ülkemize gelen ve aynı zamanda canlı performanslar sergileyen Ayola Hava'yla konuğumuz oldu. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Miss Elliot'da devam ediyoruz şimdi. Get Your Freak On.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Hep tatil
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Bir, iki, üç, Migros Yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
3: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels, zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam.
4: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
5: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Radyo Fenomen.

Kaya'ydı. Can Ato'yla dinledik. Radyo Feremendis'in sabah modunun bugün için de sonuna geldik. Ben Serdar. Umarım sizler için güzel ve keyifli bir gün başlangıcı olmuştur. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yepyeni bir sabah modunda tekrar mikrofon başında olacağım ve sizleri de beklerim. Şimdi ise 50-50 zamanı Cupid.

0: yasağını tasarlıyor. Neler var bu kapsam içinde? Birazdan konuşalım. Tabii ki trendlerden bahsedeceğiz yine. Mesela pantolonlarımızdaki trendler bu sefer ne olabilir? Ve bu saati magazin turumuzla tamamlayacağız. Eğer ki sen de hazırsan tam olarak şimdi Doğan Ay'ın dünyası başladı.
1: Favori çalma listeni
2: şekillendiren
1: radyo.

bunları evet kapsayacak, bunlara giremeyecekler. Ama mesela mesajlaşma uygulaması, WhatsApp'ı kullanabilecekler. Bu mesela kapsam dışı olacakmış. Çünkü savundukları asıl şey sosyal

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Auto Ekspertiz sunar.

Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. DS Damat'la ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: kahveleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: Reklam.
0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

olaylardan dolayı duygusal açıdan olumsuz etkiler üzerlerinde kaldıklarını söylüyorlar. Evet, gerçekten maddiyat hem kendimizi yıpratıyor hem de ilişkileri de doğal olarak yıpratıyor. Bak, düşünürken bu kısmı atlamışım. Sence doğru mu?

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda I grubunda Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. I grubunda Irak Norveç'e 4-1 mağlup oldu. Dünya Kupası'nda K grubunda Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile saat 20'de karşı karşıya gelecek. Saat 23'de ise L grubunda İngiltere ile Hırvatistan karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.30'da.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

konusunda destekleyici. E harika değil mi? Tamam, benim romantik ilişkilerle hiç ilgim yok diyorsan, o zaman bakalım bir açı daha var. Venüs ve Plüton karşıtlığı varmış. Bu da biraz daha sert.

0: Yonex. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor.

0: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise birinci köprü açık, ikinci köprü aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya Çağlayan Haliç yoğun. Hem de Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları çift yönlü etkili. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı da yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Üsküdar'da çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

hafta ortaladığımız çarşamba gününde saatler 13 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği Enforest'le devam ediyoruz.

0: Düşünsene, eşin için bir şarkı yazıyorsun ve hit oluyor. Evde bonusları kazandığı kesin. Robbie'den bahsediyorum. Passionate Woman'la Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Pekala, sırada kimler var? Göz atacak olursak Alex Cuesta, Bad Bunny, ATB ve Topic ortaklığı birazdan dinleyeceğin isimlerden. Başlangıcı ise BB Rexy ve Faithless'la yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere...

0: mesele. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz. Pilot
2: Garaj Shop'a ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot
3: Garaj Shop'a ekspertiz. Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sunar. Expertiz.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
4: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sundu.
6: Radyo Fenomen.

0: İtalyan prodüktör DJ Alex Questa ile tempoyu yükselttik. My Addiction Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, biliyorsun futbol severlerin merakla, heyecanla takip ettiği Dünya Kupası devam ediyor. Ve şimdi Dünya Kupası ile ilgili son gelişmelere göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba. Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Ben Serdar, Onur Alp İzgi ve bugün de yedek oyuncumuz sevgili Erdi bizlerle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Onur, izninle hemen ona bırakayım. Çünkü biz arada böyle koridorda konuşuyoruz ama Dünya Kupası nasıl gidiyor, nasıl görüyorsun Erdi?
3: Şöyle söyleyeyim, aslında Güney Yarımküre'de olmasından dolayı biz alışkın olmadığımız saatlerde oynanıyor maçlar.
2: Evet. Ondan
3: biz
2: çok şikayetçiyiz.
3: Akşam maçlarına alışkınız.
4: Evet.
3: Yani çekirdekle maç izlemek yerine artık kahvaltı yaparken menemen yerken.
4: Maç soğanlı mı soğansız mı?
2: Ya o tempoya giremedik değil mi? Şimdi evet. Eskiden Avrupa'daki falan maçlarda 4'te bir maç olurdu akşamüstü, evet. Sonra 7, 10 falan o tempoya gayet güzel giderdik ama burada şu anda bir ritim sıkıntısı
3: var. Ya konsantre olurduk. Şimdi akşam maçları ya da en azından 2-3 gibi maçlarda hani sabah kalkıyorsun, o mamurla atıyorsun. Biraz hazırlanıyorsun. Maç var bugün. İşte kadrolara bakarsın. Bir önceki maçların özetlerine bakıp böyle bir gaza gelirsin. Şöyle yaparsak böyle yaparsın. Sonra işte atkını bağlarsın, formanı giyersin ve maçı izlersin. Öyle bir bizde öyle bir ritüel var ama tabii sabah erken olunca bu kadar erken de demiyorum bunu artık yani.
2: Bayağı. Bu ara şey, böyle sabah kalkıyorsun, hangi maçlar oynanmış ya bir bakayım falan, özetler falan derken.
3: Biz daha uyanmadan maçlar başlamış oluyor.
2: Evet zaten şimdi.
3: Bence bizim milli takım da ilk maçta ona adapte olamadı.
4: Yani onlar da bir erken kalkmadı diyorsun.
2: Saati değiştirin falan. Şimdi bakalım, Arjantin-Cezayir oynanmış bizler uykudayken ve bir Messi gerçeği var arkadaşlar. Ne
3: gol
2: diyorsunuz?
3: Gol atmış mı ya, hiç bakamadım ben.
2: Atmış hem de 3 tane. Hat-trick yapmış. Tabii. Dünya Kupası'nın en çok gol atan oyuncularından bir tanesi.
3: Biliyorsun Messi ve Cristiano Ronaldo 6. kez Dünya Kupası'na katılıyor ikisi de.
2: Maşallah ya.
3: Hala aralarında bir çekişme var. Bu artık biraz kabak tadı da verdi bence ama yani yeni isimler istiyorum artık.
4: Peki bu akşam Ronaldo da atar mı?
3: Ronaldo futbolu bıraksın artık ya.
2: Diyorsun
3: bence,
2: yani.
3: Bence bıraksın yani. Artık ya.
2: Ama güzel gidiyor. Ama o rekabet hala iyi. Evet, bir de mesela Messi, kim vardı bu eski oyuncu Alman? Miroslav Klose.
3: Evet.
2: Bilirsin belki, evet, olur. Evet, evet. Onu geçmiş yani en çok gol atan.
3: Ve yok, Klose de
2: eşitlemiş, 16 olmuşlar.
3: Evet. Okey, atar kesin bir tane daha. Geçer mi muhakkak yani.
2: Turnuva devam ediyor.
4: Onu da kıracak yani.
3: Bu arada ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bu şimdi ilk programlarda bahsetmiştik. Tribünlerdeki kamera açılarına.
2: Evet.
3: Ve oradaki gösterdikleri güzel.
2: Ben o kadar beğenmedim performansları ya.
3: Ama,
2: çok iyi,
3: ama yapay zeka devreye girdi. O yüzden
2: nasıl
3: beğenmiyorsun.
2: Yani?
3: Şimdi normalde, normalde neydi? Güzel hanımefendiler vardı. Tamam mı? Formaları giyip destekliyorlardı takımlarını. Evet. Ve bunlar gerçekti. Biz bunları biliyorduk gerçek olduğunu, değil mi? Şimdi yapay zeka çıktı. İlk hafta, yani ilk maçlardan sonra, özür dilerim, ilk maçlardan sonra bir tane yapay zeka yaratılmış.

0: Ben bunu bayağı bir gerçek sandım uzun bir süre.
1: Ya ciddi misin? Ya evet. Biz ekrana yansıyan gerçek taraftar görmüyor muyuz?
0: Yok
1: bazen?
0: Sosyal. Ya ben sosyal medyada gördüğümü söylüyorum. Hmm. Ama yani gerçekten dünyanın en güzel kadını falan olabilir bu arada. Aha. Yaratılan şey. Ama onun sonra gerçek olmadığını görünce bir hayal kırıklığına uğruyorsun yani.
1: Aha, evet, böyle de bir sıkıntı var.
2: Evet ya, kandırılıyoruz. Hep
0: gerçekleri niye gösterelim lütfen.
2: Niye
0: gerçekten türbinleri gösterelim.
1: Sesleniyoruz.
0: Yapay zekayı buralarda kullanmayalım.
1: Ama artık yani günümüzde yapay zeka her yerde. Oradaki evet. Görsellerde gayet normal. Peki evet. Arkadaşlar çok kısa toparlayalım. Önümüzde bir Paraguay maçı var. Evet. Neler bekliyoruz? Nasıl hissediyoruz?
2: Bence bu sefer beklediğimiz sonucu alacağız.
1: Şeytanın bacağını kırıyor muyuz
2: beklediğimiz
1: yani?
2: Beklediğimiz sonucu alacağız bence.
0: Yeneceğiz. 3-0.
1: Hadi bakalım. Onu da konuşacağız haliyle. O halde toparlayalım ve klasik bitiriş.
0: Hadi bakalım.
1: Şampiyon
0: Türkiye.

0: olmadık bile çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte Norveçli grup The Bauhaus'a ve gruba büyük şöhret getiren single'ları Magnetic Radyo fenomenindeydi. Ve tabii ki bitmedi, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. David Guetta ve Warner Public ortaklığı, French Montana ve Max B ikilisi, Nina Sky, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise The Silent Partner ile yapacağız.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Bursa'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizin.

Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda I grubunda Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. I grubunda Irak Norveç'e 4-1 mağlup oldu. Dünya Kupası'nda K grubunda Portekiz Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile saat 20'de karşı karşıya gelecek. Saat 23'de ise L grubunda İngiltere ile Hırvatistan karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.30'da.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

birlikte tempo yükselttik. I Don't Wanna Wait Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hit Müze. Bu kez son ayların en funky single'larından biriyle devam ediyoruz. Demedi deme. İşte French Montana ve Max B ortaklığı Radyo Fenomen'de

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

yıl sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBLİ ile Fenomen'i 40'ta geri sayıyoruz. Ve hemen her hafta kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar ve işte zirveye doğru

Dağ Dünya Kupası ile birlikte müzik camiasında en fazla konuştuğumuz isimlerden biri oldu. Shakira'dan bahsediyorum. İşte Burna Boy'la ortaklığı. Aynı zamanda Dünya Kupası'nın resmi single'ı Dayı Dayı Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler çarşamba gününde çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Kate Bush, Shaggy ve Akon ikilisi, Jax Jones ve Ray ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Olivia Dean önderliğinde yapacağız.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Beta Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: sana afiyet de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her an.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

dünyasının şüphesiz en önemli serilerinden Stranger Things'te yer almasıyla yıllar yıllar sonra bir kez daha popüler hale gelen Kate Bush single'ı Run Up That Hill radyo fenomenindeydi. Keyifli günler hafta ortaladığımız çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hit müziği bu kez Shaggy ve Akon'la devam ediyoruz. Radyo

0: olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz, hemen ona da göz atalım. Isabella Rosa, Terry Swims ve Tonzana ortaklığı, Beyoncé ve Şampol ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Lady Gaga ve Doechii ile yapacağız.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta başlıyor.
1: Florida Beach.
2: 20 ile 21 Haziran'da
1: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
2: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
1: Türkiye-Paraguay maçını birlikte izliyoruz.
3: Başarılar çocuklar.
1: Davetiye kazanmak için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Kanala katıl.
2: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
5: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar agesa.com.tr ve AGESA mobilde.
6: AGESA, haydi.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Diyes damatta, ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes damat.
1: Reklam. Radyo fenomeni.

Isabel La Rosa ve Favorite Radio Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müze. Kalabalık bir kadroyla devam ediyoruz. Vokallerde Teddy Swims ve Tonzanay'ın muhteşem uyumu. Prodüksiyon masasındaysa David Guetta ve işte Radio Fenomen'de bu üçlü.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Çarşamba gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hitmüze, BB Rex'i ve Fitness'la devam ediyoruz.

olduğu gibi çarşamba gününde günün ikinci arasında da maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. Josh Favaz ve işte Girls Wanna Have Fun sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7.
1: Reklam.
0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Futbol severler heyecanlı. Dünya Kupası ile ilgili şimdi son gelişmelere göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba. Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Ben Serdar, Onur Alp İzgi ve bugün de yedek oyuncumuz sevgili Erdi bizlerle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Onur, izninle hemen ona tabii, bırakayım. Tabii. Çünkü biz arada böyle koridorda konuşuyoruz ama Dünya Kupası nasıl gidiyor, nasıl görüyorsun Erdi?
3: Şöyle söyleyeyim aslında Güney Yarımküre'de olmasından dolayı biz alışkın olmadığımız saatlerde oynanıyor maçlar.
2: Evet. Ondan
3: biz
2: çok şikayetçiyiz.
3: Akşam maçlarına alışkınız.
4: Evet.
3: Yani çekirdekle maç izlemek yerine artık kahvaltı yaparken menemen yerken.
4: Peki, soğanlı mı soğansız mı?
2: Ya o tempoya giremedik değil mi şimdi? Evet. Eskiden Avrupa'daki falan maçlarda 4'te bir maç olurdu akşamüstü. Evet. Sonra 7, 10 falan o tempoya gayet güzel giderdik ama burada şu anda bir ritim sıkıntısı
3: var. Ya konsantre olurduk. Şimdi akşam maçları ya da en azından 2-3 gibi maçlarda hani sabah kalkıyorsun, o mamurla atıyorsun. Biraz hazırlanıyorsun. Maç var bugün. İşte kadrolara bakarsın. Bir önceki maçların özetlerine bakıp böyle bir gaza gelirsin. Şöyle yaparsak böyle yaparsın. Sonra işte atkını bağlarsın, formanı giyersin ve maçı izlersin. Böyle bir bizde öyle bir ritüel var ama tabii sabah erken olunca bu kadar erken de demiyorum bunu artık yani.
2: Bayağı. Bu ara şey böyle sabah kalkıyorsun hangi maçlar oynanmış ya bir bakayım falan özetler falan derken. Aynen.
3: Biz daha uyanmadan maçlar başlamış oluyor.
2: Evet, şimdi
3: bence bizim milli takım da ilk maçta ona adam

0: artık.
1: Peki bu akşam mı? Ronaldo da atar mı?
0: Ronaldo futbolu bıraksın artık ya.
1: Bence
0: bıraksın yani, artık ya.
2: Ama güzel gidiyor. Ama o iyi, rekabet iyi, hala iyi. Evet, bir evet, de mesela Messi kim vardı bu eski oyuncu Alman? Miroslav Klose.
0: Evet.
2: Bilirsin belki evet, onu. Evet, evet. Onu geçmiş evet, yani en çok gol atan. Ve yok, Klose de eşit demiş 16 olmuşlar.
0: Evet. Okey, atar kesin bir tane daha. Geçer bu muhakkak yani.
2: Turnuva onu devam
1: da, onu da kıracak yani.
0: Bu arada ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bu şimdi ilk programlarda bahsetmiştik. Tribünlerdeki kamera açılarına.
2: Evet.
0: Ve oradaki gösterdikleri güzel.
2: Ben o kadar beğenmedim performansları ya.
0: Ama, yapay zeka devreye girdi. O yüzden nasıl beğenmiyorsun. Yani? Şimdi normalde, şimdi şöyle. Normalde neydi? Güzel hanımefendiler vardı. Tamam mı? Formaları giyip destekliyorlardı evet, takımlarını. Ve bunlar gerçekti. Biz bunları biliyorduk gerçek olduğunu değil mi? Şimdi yapay zeka çıktı. İlk hafta, yani ilk maçlardan sonra özür dilerim. İlk maçlardan sonra bir tane yapay zeka yaratılmış hanımefendi. Ben bunu bayağı bir gerçek sandım uzun bir süre.
2: Ya ciddi misin? Ya evet. Biz ekrana yansıyan gerçek taraftar görmüyor muyuz?
0: Yok
2: bazen?
0: Ben sosyal medyada gördüğümü söylüyorum. Ama yani gerçekten dünyanın en güzel kadını falan olabilir bu arada yaratılan şey. Ama onun sonra gerçek olmadığını görünce bir hayal kırıklığına uğruyorsun yani.
2: Evet, böyle de bir sıkıntı
1: üzücü,
2: var.
1: Evet ya, kandırılıyoruz. Hep
0: gerçekleri niye gösterelim lütfen.
1: Niye
0: gerçekten tribünleri gösterelim.
2: Yetkililere sesleniyoruz.
0: Yapay zekayı buralarda kullanmayalım.
2: Ama artık yani günümüzde yapay zeka her yerde. Oradaki evet, görsellerde gayet normal. Peki evet, arkadaşlar çok kısa toparlayalım. Önümüzde bir Paraguay maçı var. Evet. Neler bekliyoruz? Nasıl hissediyoruz?
1: Bence bu sefer beklediğimiz sonucu alacağız.
2: Şeytanın bacağını kırıyor muyuz
1: beklediğimiz
2: yani?
1: Beklediğimiz sonucu alacağız bence.
0: Yeneceğiz. 3-0.
2: Hadi bakalım. Onu da konuşacağız haliyle. O halde toparlayalım ve klasik bitiriş.
0: Hadi bakalım.
2: Şampiyon
0: Türkiye.

0: dinlediğimiz Teddy Swims bu kez tek başına. Mr. Know It All'la Radyo Fenomen'deydi yepyeni single'ıyla. Çarşamba öğle sonrasında çok daha fazlası bizi bekliyor, aklında olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Beyoncé, Malik, Coldplay, Ty Dolla $ign hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise DJ Goya ve Michiko önderliğinde yapacağız.
1: Reklam. Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli. Pilot
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak amirli futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda I grubunda Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. I grubunda Irak, Norveç'e 4-1 mağlup oldu. Dünya Kupası'nda K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile saat 20'de karşı karşıya gelecek. Saat 23'te ise L grubunda İngiltere ile Hırvatistan karşılaşacak. Amilli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.30'da.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Beyoncé klasisi Texas Hold'em, sonrasında Maximum Hit müze tarzı değiştirerek bu kez Malik'le devam ediyoruz. Eminim hatırlayanlar vardır. 2000 yılların başında Cathy Gibi'den dinlemiştik. İşte bu da yepyeni prodüksiyonu. Radyo Fenomen'de Esana Mono.

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach.
1: 20 ile 21 Haziran'da
0: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
1: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
0: Türkiye-Paraguay maçını birlikte izliyoruz.
2: Başarılar çocuklar.
0: Davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Kanala katıl.
1: Reklam.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj şoto
6: ekspertiz. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
7: DS Damat. Pilot garaj şoto
8: ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
9: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakasında Beylikdüzü-Zincirlikuyu hattı her iki yönde de aralıklarla oldukça yoğun seyretmekte. Bahçeşehir-Mahmutbey Seyrantepe güzergahları çift yönlü etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar yoğun seyrediyor. Kartal Üsküdar ve Sultanbeyli Ataşehir istikametleri de oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Radyo Fenomen.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum.
5: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
6: Reklam.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Radyo Fenomen.

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update başlıyor. Saatler 17. Fallen Angel'la hadi başlayalım.

Maximum Hit Music.

0: Normal bir iletişimin, ilişkinin ciddi ilişkiye dönme anını nasıl anlarsın? Cevapları yaz bakalım Instagram Radyo Fenomen'den. Okuyacağım saat 20'ye kadar. Bakalım o sırada Maximum Hit Müzik'te neler var? Sevdiğin şarkılardan New Religion'da başlayacağım. Ardındansa Stereo Heart burada olacak. Müziğin fenomenleriyle sakın kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te. Maximum.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101.
1: Reklam.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye var.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
6: Aşkı kalbimin.
8: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
9: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
10: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
12: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
13: Radyo Fenomen.
14: Maksimum hit müzik.
13: Radyo Fenomen'de Deniz Gö-

0: sonuçta kanun kazandı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba. Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Ben Serdar, Onur Alp İzgi ve bugün de yedek oyuncumuz sevgili Erdi bizlerle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Onur, izninle hemen ona tabii, bırakayım. Tabii. Çünkü biz arada böyle koridorda konuşuyoruz ama Dünya Kupası nasıl gidiyor, nasıl görüyorsun Erdi?
3: Şöyle söyleyeyim, aslında güney yarım kürede olmasından dolayı biz alışkın olmadığımız saatlerde oynanıyor maçlar.
2: Evet. Ondan
3: biz
2: çok şikayetçiyiz.
3: Akşam maçlarına alışkınız.
4: Evet.
3: Yani çekirdekle maç izlemek yerine artık kahvaltı yaparken menemen yerken.
4: Peki, soğanlı mı soğansız mı?
2: Ya o tempoya giremedik değil mi şimdi? Evet. Eskiden Avrupa'daki falan maçlarda 4'te bir maç olurdu akşamüstü, evet. Sonra 7, 10 falan o tempoya gayet güzel giderdik ama burada şu anda bir ritim sıkıntısı
3: var. Ya konsantre vardı. Olurduk şimdi akşam maçları ya da en azından 2-3 gibi maçlarda hani sabah kalkıyorsun, o mamurla atıyorsun, biraz hazırlanıyorsun, maç var bugün. İşte kadrolara bakarsın, bir önceki maçların özetlerine bakıp böyle bir gaza gelirsin, şöyle yaparsak böyle yaparsın. Sonra işte atkını bağlarsın, formanı giyersin ve maçı izlersin. Böyle bir bizde öyle bir ritüel var ama tabii sabah erken olunca bu kadar erken de demiyorum bunu artık yani.
2: Bayağı erken. O ara şey böyle sabah kalkıyorsun, hangi maçlar oynanmış ya bir bakayım falan, özetler falan derken. Aynen.
3: Biz daha uyanmadan maçlar başlamış oluyor.
2: Evet zaten şimdi.
3: Bence bizim milli takım da ilk maçta ona adapte olamadı.
4: Yani onlar da erken kalkmadı diyorsun.
2: Saati değiştirin falan. Şimdi. Bakalım Arjantin-Cezayir oynanmış bizler uykudayken ve bir Messi gerçeği var arkadaşlar. Ne
3: gol
2: diyorsunuz?
3: Gol atmış mı ya, hiç bakamadım ben.
2: Atmış hem de 3 tane. Hat-trick yapmış. Hadi. Dünya Kupası'nın en çok gol atan oyuncularından bir tanesi.
3: Biliyorsun Messi ve Cristiano Ronaldo 6. kez Dünya Kupası'na katılıyor ikisi de.
2: Maşallah ya.
3: Hala aralarında bir çekişme var. Bu artık biraz kabak tadı da verdi bence ama yani yeni isimler istiyorum artık.
4: Peki bu akşam Ronaldo da atar mı?
3: Ronaldo futbolu bıraksın artık ya.
2: Diyorsun
3: bence, bence bıraksın yani. Artık ya.
2: Ama güzel gidiyor. Ama o rekabet hala iyi. Evet, bir de mesela Messi kim vardı bu eski oyuncu Alman? Miroslav Klose.
3: Evet.
2: Bilirsin belki onu. Evet. Onu geçmiş yani en çok gol atan.
3: Ve Klose de
2: eşitlemiş 16 olmuşlar.
3: Evet. Okey, atar kesin bir tane daha. Geçer bu muhakkak yani.
2: Turnuva devam
4: ediyor. Onu da kıracak yani.
3: Bu arada ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bu şimdi ilk programlarda bahsetmiştik. Tribünlerdeki kamera açılarına oradaki gösterdikleri güzel.
2: Ben o kadar beğenmedim performansları ya.
3: Ama,
2: çok iyi
3: ama yapay zeka devreye girdi.

0: Üzücü var. Evet ya, kandırılıyoruz hep.
1: Gerçekleri niye gösterelim lütfen. Niye gerçekten türbinleri gösterelim.
2: Sesleniyoruz.
1: Yapay zekayı buralarda kullanmayalım.
2: Ama artık yani günümüzde yapay zeka her yerde. Oradaki evet, görsellerde gayet normal. Peki evet arkadaşlar, çok kısa toparlayalım. Önümüzde bir Paraguay maçı var. Evet. Neler bekliyoruz? Nasıl hissediyoruz?
0: Bence bu sefer beklediğimiz sonucu alacağız.
2: Şeytanın bacağını kırıyor muyuz
0: beklediğimiz
2: yani?
0: Beklediğimiz sonucu alacağız bence. Yeneceğiz. 3-0.
2: Hadi bakalım. Onda konuşacağız haliyle. O halde toparlayalım ve klasik bitiriş.
0: Hadi bakalım.
2: Şampiyon
0: Türkiye. Türkiye.
3: Fenomen de yeni. This is the best song. Listen to our new single.

0: konusunda önemsemediğin bir ilişkinin ciddi ilişkiye döndüğünü nasıl anlarsın demiştim. Hafta sonu planları ona göre yapmaya başlarsan demiş. Çok doğru. Telefon çaldığında yüzün istemsizce gülüyorsa demiş. Bu kesinlikle doğru değil. Bu flört döneminde bile olur. Bu kadar basitleştirmeyin. Deniz Görkem'le update devam ediyor. Fire in the Sand birazdan burada. Ardındansa Sara Kanır'dan You Are My Desire burada olacak. Sakın kaçırma. Radyo Fenomen'desin. Hadi hızlanalım. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 18-19 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ayrıca diyorum.
4: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz

0: afiyet de ye.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
2: Tek aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Reklam.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak amirli futbol takımı mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda I grubunda Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. I grubunda Irak, Norveç'e 4-1 mağlup oldu. Dünya Kupası'nda K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile saat 20'de karşı karşıya gelecek. Saat 23'de ise L grubunda İngiltere ile Hırvatistan karşılaşacak. Amirli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.30'da.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le update.

sorusunda önemsemediğin ilişki ciddi ilişkiye döndüğünü nasıl anlarsın demiştim. Onun sevdiği şeyleri ezberlediğimde demiş. Ne kadar güzel bir şey ya. Bir tane daha bakalım. Tartışınca boş ver diyemezsin diyor. Bu çok iyi tespit.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Diyes Damat'ta, ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes Damat.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: kuvvetli ilişkinin ciddi ilişkiye dönme anını nasıl anlarsın? Instagram Radyo Fenomen'de bugün bunu konuşuyoruz. Gönder bakalım mesajları, ikinci saatteyiz. Umarım günün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik'te So Easy ile başlayacağım. Olivia Dean ardındansa müziğin fenomenleri ve sevdiğin şarkılarla devam edeceğiz. Maximum Hit Müzik'tesin.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach.
2: 20 ile 21 Haziran'da
1: gündüz plaj aktiviteleri, DJ performansları ve 2026 Dünya Kupası temalı eğlencelerle dolu
2: unutulmaz bir hafta sonu seni bekliyor.
1: Türkiye Paraguay maçını birlikte izliyoruz.
3: Başarılar çocuklar.
1: Davetiye kazanmak için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Kanala katıl.
2: Reklam.
4: Maximum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maximumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maximum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maximum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maximum Mobil'de. 25 yıldır sana Maximum.
2: Reklam.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayran
10: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar Aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
11: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Haliç Edirne Kapı Avcılar hattı etkili seyrediyor. Temde Mahmut Bey İstoç, aksi yönde Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyran Tepe yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar çift yönlü oldukça etkili seyrediyor. Kartal Üsküdar'da yine çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
5: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
4: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.
6: Radyo Fenomen.
7: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: Evet, önemsemediğin bir ilişkinin ciddi ilişkiye döndüğünü nasıl anlarsın demiştim. Onun ailesini merak etmeye başlarsın diyor. Aa, güzel, ince bir detay. Bir de daha önemlisi, evliye nasıl gider dersen onun ailesi seni merak ettiği başladığı zaman. Bakalım Maximum Hit Müzik nasıl devam edecek? DJ Goela, Nick Chico ardından Van Love Sucks, Jason Derulo ve Dido burada olacak. Radyo Fenomen'desin, update devam ediyor.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
7: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
9: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
11: Net, sigortam Net. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi?
12: Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 32, İzmir ve Bursa 33, Antalya 30, Diyarbakır 37 derece olacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
0: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Sesi Mubit Müzik'te devam. Önemsemediğin ilişkinin ciddi ilişkiye döndüğünü nasıl anlarsın demiştim. Ayrılırken bir sonraki görüşmeyi planlarsın diyor. Ya bu flörtte de olur, bunu saymıyorum. Onun mutluluğu seni gerçekten mutlu eder diyor. Bak bu önemli. Bir tane daha okuyayım. Başkalarıyla tanışma isteğin azalır diyor. Bir zahmet ya.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçulu. Finez'de tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Umarım günün güzel geçiyordur. New Religion ardından Sweet by Psycho ile devam, saatler 19.00.

0: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento.
1: Mobile Systems.

0: yaptığın bir ilişkinin ciddi bir ilişkiye döndüğünü nasıl anlarsın? Instagram radyo fenomenden yaz bakalım, okumaya devam edeceğim, son saatteyiz. Umarım günün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik'te Fallen Angel'la başlayacağım. Aynen Catherine the Snow ve çok daha fazlasıyla radyo fenomeninde yanında olmaya çalışacağım. Sakın kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. Reklam.
1: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
9: DS Damat.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl,

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Castle in the Snow eşliğinde devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update'desin. Dünya Kupası tam hızıyla devam ediyor. Neler olmuş, neler bitmiş. Sevgili arkadaşlarım biraz detayları anlatacak. Hadi dinleyelim bakalım.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhaba. Dünya Kupası Özel'le birlikteyiz. Ben Serdar, Onur Alp İzgi ve bugün de yedek oyuncumuz sevgili Erdim İzler'le. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Onur, iznini hemen ona bırakayım. Çünkü biz arada böyle koridorda konuşuyoruz ama Dünya Kupası nasıl gidiyor, nasıl görüyorsun Erdi?
3: Şöyle söyleyeyim, aslında Güney Yarımküre'de olmasından dolayı biz alışkın olmadığımız saatlerde oynanıyor maçlar.
2: Evet. Ondan
3: biz
2: çok şikayetçiyiz.
3: Akşam maçlarına alışkınız.
2: Evet.
3: Yani çekirdekle maçı izlemek yerine artık kahvaltı yaparken menemen yerken.
4: Peki, soğanlı mı soğansız mı?
2: Ya o tempoya giremedik değil mi? Şimdi evet. Eskiden Avrupa'daki falan maçlarda 4'te bir maç olurdu akşamüstü. Evet. Sonra 7, 10 falan o tempoya gayet güzel giderdik ama burada şu anda bir ritim sıkıntısı var.
3: Ya konsantre olurduk. Şimdi akşam maçları ya da en azından 2-3 gibi maçlarda hani sabah kalkıyorsun, o mamurla atıyorsun. Biraz hazırlanıyorsun. Maç var bugün. İşte kadrolara bakarsın. Bir önceki maçların özetlerine bakıp böyle bir gaza gelirsin. Şöyle yaparsak böyle yaparsın. Sonra işte atkını bağlarsın, formanı giyersin ve maçı izlersin. Böyle bir bizde öyle bir ritüel var ama tabii sabah erken olunca bu kadar erken de demiyorum bunu artık yani.
2: Bayağı. Bu ara şey böyle sabah kalkıyorsun, hangi maçlar oynanmış ya bir bakayım falan, özetler falan derken.
3: Biz daha uyanmadan maçlar başlamış oluyor.
2: Evet zaten şimdi.
3: Bence bizim milli takım da ilk maçta ona adapte olamadı.
4: Yani onlar da bir erken kalkmadı diyorsun.
2: Saati değiştirin falan. Şimdi bakalım, Arjantin-Cezayir oynanmış bizler uykudayken ve bir Messi gerçeği var arkadaşlar. Ne
3: gol
2: diyorsunuz?
3: Gol atmış mı ya, hiç bakamadım ben.
2: Atmış hem de 3 tane. Hat-trick yapmış. Hadi. Dünya Kupası'nın en çok gol atan oyuncularından bir tanesi.
3: Biliyorsun Messi ve Cristiano Ronaldo 6. kez Dünya Kupası'na katılıyor ikisi de.
2: Maşallah ya.
3: Hala aralarında bir çekişme var. Bu artık biraz kabak tadı da verdi bence ama yani yeni isimler istiyorum artık.
4: Peki bu akşam Ronaldo da atar mı?
3: Ronaldo futbolu bıraksın artık ya.
2: Diyorsun
3: bence bıraksın artık ya.
2: Ama güzel gidiyor. Ama o rekabet hala iyi. Evet.

0: yani.
1: Şimdi normalde, ne oluyor? Şimdi şöyle, normalde neydi? Güzel hanımefendiler vardı. Tamam mı? Formaları giyip destekliyorlardı takımlarını. Ve bunlar gerçekti. Biz bunları biliyorduk gerçek olduğunu, değil mi? Aha. Şimdi yapay zeka çıktı. İlk hafta, yani ilk maçlardan sonra, özür dilerim. İlk maçlardan sonra bir tane yapay zeka yaratılmış hanımefendi.
0: Aha.
1: Ben bunu bayağı bir gerçek sandım uzun bir süre.
0: Ya ciddi misin? Yani evet. Biz ekrana yansıyan gerçek taraftar görmüyor muyuz?
1: Yok,
0: bazen?
1: Sosyal... Ya ben sosyal medyada gördüğümü söylüyorum. Hı. Ama yani gerçekten dünyanın en güzel kadını falan olabilir bu arada. Aha. Yaratılan şey. Ama onun sonra gerçek olmadığını görünce bir hayal kırıklığına uğruyorsun yani.
0: Aha, evet, böyle de bir sıkıntı
2: üzücü,
0: var.
2: Evet ya, kandırılıyoruz. Hep
1: gerçekleri niye gösterelim lütfen.
2: Niye
1: gerçekten türbinleri gösterelim.
0: Yetkililere sesleniyoruz.
1: Yapay zekayı buralarda kullanmayalım.
0: Ama artık yani günümüzde yapay zeka her yerde. Oradaki evet. Görsellerde gayet normal. Peki evet. Arkadaşlar, çok kısa toparlayalım. Önümüzde bir Paraguay maçı var. Evet. Neler bekliyoruz? Nasıl hissediyoruz?
2: Bence bu sefer beklediğimiz sonucu alacağız.
0: Şeytanın bacağını kırıyor muyuz
2: beklediğimiz
0: yani?
2: Beklediğimiz sonucu alacağız bence. Yeneceğiz. 3-0.
0: Hadi bakalım. Onda konuşacağız haliyle. O halde toparlayalım ve klasik bitiriş.
2: Hadi bakalım.
0: Şampiyon
2: Türkiye.

0: Görkem'le update'te önemsemediğin bir ilişkinin, flörtün ciddi ilişkiye döndüğünü nasıl anlarsın demiştim. Bir gün fark edersin ki önemsemediğini sandığın kişi günün en önemli parçası olmuş. Benim söylediğimi tekrarlayıp bir cümle yazmışsın. Şimdi ben niye okudum bunu? Sahnelerim gitti. Gelecekle ilgili hayaller görünmeye başlar diyor. Evet. Acaba ne yapıyor sorusu. Bu flörtte de olur. Bir tane daha okuyayım. Özel günleri önemsemeye başlarsın. Bak bu güzel tespit. Şöyle bakalım Maximum Hit Müzik'te neler varmış. I'm Learning ile başlayacağım. The Silent Partner ardından Be My Lover ve Ever Since You Left Me gibi şarkı ve şarkıcılar olacaklar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir

0: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Górnik Zabrze ile eşleşti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midyant ile eşleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubunda Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile saat 20'de karşı karşıya gelecek. Saat 23'de ise I grubunda İngiltere ile Hırvatistan karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Maç şu dakikalarda devam ediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam. Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Aşkı
3: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla. Pilot garaj şoför
4: ekspertiz. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5. Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: lira değerinde parampara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

Maximum Hit Music.